0: Ala muso furu dɛ.
1: Ɔn, muso furu bawo n'a ma furu denmuso minnu bɛna kɔfɛ olu ɲɛ b'an de la.
0: Aa, o tun y'a de fɔ n bana muso furu.
1: Ne fana bɛna
0: n bana se muso furu ma.
1: Ne fana bɛna muso furu.
0: Ale y'o ye. Ale y'o ye. E ka lon dɔ la n tɛ bɔ nin kɔnɔ kiso kɔnɔ.